0: Böyle sıralım.
1: Tamam abi. On lira bu lan.
0: Lan sen al. Uang semono ketidi mongko keringetan lem lakungun.